0: Sen de olarak şey olsun.
1: Evet.
0: Belki üzerine bir yargı ama.
1: Üzerine diyor mu?
2: Ben 6-0-9-4-0.
3: Tabii.